0: ye ni ebe biya.
1: Eni
0: ma wufu akun ye.
1: Eni ma wufu akun ye.
0: Ya epesa menso eni me kwa.
1: Epesa menso eni me kwa.
0: Hear the word of the Lord.
1: Hear the word of the Lord.
0: I am not your candidate.